Ömür ermiş, murada ermiş, acelesi olana ağır ol demiş, aman demiş, aheste